te pou bebie ama wate o onye koso na sumya miye ah koso koso wate na sumya miye hey koso na joya inyumo